Papa. Muhammedun'un ruh hastası bismillahirrahmanirrahim. Min el mahmud min el mahmud.